0: Düter Hanım. Q12 Data Service.
1: Yes, sir.
2: Internet Metis Clyde.
3: Clear, 1641.